sonra. Aldı yüzdü oran ezi. Adam zirni aldım yürüp. Araç olum aradanda. Ayan dudup hırlar çorumen. Aldaysa ayan dinlere bire. Ayan dudup hırlar çorumen.